0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Arts was popping my G.
3: Kuşağın insanların sıçtığı boku temizleyen dostlar. Memleketin sırtında 10 bin 10 bin alanlar. Sizi aldatıyorlar insanlar.

Grande. Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyif sizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır malla ne iş? Yine sövüş sayış. Biz ne köleyiz ne reis. Size çalışmayı söyle bir biz şimdi neyiz? Harbi playiz. Gördün beni beyiz. Ondan sonra